0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio S.

kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atlalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken... genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

Günaydın, günaydın, günaydın. Hanımlar, beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6'dan. Namütenayi muhabbetten. Salı sabahından herkese günaydın. Efendim, bugün de beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben deniz Mahmut Uçakcan. 9'a kadar buradayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı sabahını paylaşacağız sizlerle. Dışarıda aslında yağmur beklediğimiz bir gün idi. Ama yani yağmur gelecek gerçi, daha biraz daha ilerleyen dakikalarda. Şu an için fena bir hava yok. Serin bir salı sabahındayız. Gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000. 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Ne kibar çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz?

Kibarca bir bay bay Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Nedir? Yapay zeka güzelimiz değil mi? Evet. Efendim internet hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesi. Yoksa rahat edemiyoruz. Telefon çekmediği anda, telefon çekmese de olur, internet çeksin yeter ki. Telefon görüşmeleri bile internet sayesinde ikinci plana düştü. Hepimiz bağımlısıyız. Sorsak kimseye yo. İhtiyaç duyduğum zaman arada maillere bakıyorum. Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Maillere bakmak. Ondan sonra işte mesajlara falan bakıyorum. Bazen şirketten falan evden yazıyorlar. Onlara bakıyorum WhatsApp'tan. O yani. Yoksa diğer taraftan. Yok be neredeyse. TikTok asla. Budur değil mi? İnternete gün içinde sadece belli zamanlarda ara ara kafamız dağılsın diye bakarız değil mi? Şu an kaç kişinin elindeki telefonda sosyal medya açık? Dürüst olun. İnternet çekmediği zaman küplere biniyoruz. Mesela ben evde özellikle. Hani telefon neyse de evdeki internet bir her ay deli gibi para ödüyorum ben ona. Hakikaten iyi para yani. Ondan sonra bir arıza marza olduğu zaman ben kuduruyorum. Arıyorsun mesela işte haber verdikleri zaman işte bölgesel bir arıza vardır. Hani şöyle olacak, şu saatler arasında gidecekti falan, eyvallah tamam. Diğer taraftan mesela arıyorsun, aradığın işte operatörün de mesela haberi yok bundan. Yapma, internet mi yok orada ya? Yok vallahi, hadi canım. Biz bir bakalım abi hemen ona falan filan uğraşıyorsun yani. Yıllarca uğraşmasın da var. Ama şöyle maşallah diyeyim, son dönemde bir problem yaşamadık da. Sinirlerimiz bozuluyor. Evde böyle wireless falan çalışmadığı zaman. Yalnız değiliz efendim bu konuda. Hindistan'da da benzer bir şey var. Yalnız Hindistan'dakiler biraz farklı bir tepki göstermişler. İnternet çekmeyince mühendisi kuleye bağlamışlar efendim. Getir mühendisi getir böyle. Getir, çek. Hindistan'da 2 yıldır 5G ödemesi yapmalarına rağmen adam çileden çıkar bak. Bağlantı sorunu yaşayan köylüler arızayı gidermeye gelen teknisyeni baz istasyonu kulesine bağladı. Böyle daha iyi çekiyor. Biraz yönünü değiştir onun şöyle. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Hardauli köyünde uzun süredir devam eden internet altyapı sorunları sıra dışı bir protestoya dönüştü. Bir de o da vardır mesela, faturayı ödersin yine. Bak internet arızası vardır, faturayı ödersin. Ne zaman ki böyle arızayı söylediğin zaman o zaman dur biz o zamanın hesabını sizden keselim hani falan filan tribine giderler. Lan sen bilmiyor mu bende internet var mı yok mu? 2 yılı aşkın süredir 5G hizmeti için ücret ödemelerine rağmen yalnızca istikrarsız bir 4G bağlantısı alabildiklerini belirten köy sakinleri, arızayı gidermek için bölgeye gelen telekomünikasyon teknisyenini baz istasyonunun kulesine bağladı. Çekiyor mu bari? Bildirilen arızaları incelemek üzere köye giden teknisyen Adityan Banshink, defalarca yapılan şikayetlere rağmen hizmet kalitesinin iyileştirilmediğini savunan köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Şirketin ilgisizliğinden şikayet eden grup, Shing'i kablolarla baz istasyonu kulesine sabitleyerek hareketsiz hale getirdi. Mesela şirketi arıyorlar, hala ilgi göstermiyor şirket. Tamam kalsın orada o çalışır öyle o. Teknisyenin kuleye bağlı olduğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından kolluk kuvvetleri duruma müdahale etti. Polis ekipleri Shing'i kurtarırken olaya karışan 5 kişi hakkında yasa dışı alıkoyma ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı demiş. Bu da kaçınılmaz son yani baktığın zaman. Vallahi ne diyeyim şimdi? Evet, yapılan yanlış bir şey kesinlikle ama işte insanoğlunun nasıl çileden çıktığının da bir göstergesidir bu. Bir de böyle ararsın sanki şey gibi, hata sendeymiş gibi. Şöyle yaptınız mı lan? Ne yaptım mı? Oğlum ben telefonu açıyorum. Kullanıyorum işte yani normal standart böyle şey. Yüz okuyor ya da işte ne bileyim parmak izi okuyor falan. Oradan bakıyorum ben kullanıyorum. Hani şu ayarı yaptınız mı? Yapmadım. Onu ben yapmayacağım. Onu sen yapacaksın işte. Onu ben yapmasını biliyor olsam zaten bu işi yapmam. Bu konuda anlaşamıyoruz arkadaşlarla maalesef. 7.22 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Günaydın Mahmut Bey. Başlasın o zaman pozitif enerjili olması dileğimle, saygılarımla demiş Aynur. Günaydın. Okuması yazması olmayanlar bile interneti profesyonel kullanıyorlar demiş. Evet, like atma. Bir de şey var değil mi internette mesela? Bozuk Türkçe tayfası. Onlar hiç düzelmedi. Onlar yıllardır istikrarı koruyor bak internette. Özellikle Facebook'ta daha çok onlar. Yok, Türkçe olmadı onlarda yani, bir türlü olmadı. Arkadaş, adam bir paragraf yazıyor bak, bir paragraf yorum yazıyor. Bir paragrafta bir tane kelime doğru olmaz mı ya? Yok. Keşke şimdi şöyle örneğe denk gelse de okusam. Harf hataları, kelime hataları, abo, vurgu, şey, noktalama işareti zaten arama bile. Modemi kapatıp yeniden açın derler. O klasik Türk tamir yöntemi. Ama işe de yarıyor. Bak, modemi kapatıp açmaktan ziyade şunu yapın daha iyi. Fişi komple bir çekin. Bir böyle içindeki enerji komple bir boşalsın. Bir rahatlasın şöyle bir. Ondan sonra tekrardan takın. Şeydense daha iyi yani. Modemi açıp kapatmaktansa. Efendim, yollara bakıyorum. Trafik gayet iyi şu dakikalarda. Benim görebildiğim yerlerde. Yani daha yeni yeni oluşmaya başlıyor. Şöyle bir göçmen konutlarına kadar gidiyoruz bak trafiğin. Çünkü oraları sabah çok yoğun oluyor. Bir az sonra orada yoğunluk başlar. Başlamıştır hatta, öyle söyleyeyim. Daha bizim bize yansımamıştır. Bir de şu şeye bakalım hatta. Neydi? Yandex'e bakalım. Orada bir şey var mı? Evden çıkarken bir de şu konum bilgilerinizi falan açın arkadaşlar. Onlar öyle, biz bakıyoruz oradan bir daha. Hani neredeyiz? Biz bakıyoruz derken haritalar bakıyor, biz de oradan bakıyoruz. Şey yapmayın yani, onları hemen açın. Hatta haritaları falan açın, daha iyi olur. Daha rahat anlarız. Daha şey, iş yerine gitmeyi beklemeyin. Efendim, genel duruma şöyle bakacak olursak Acemler'de daha çok İzmir istikameti, İzmir Mudanya istikametinde yoğunluk var. Hatta şöyle söyleyeyim, bu yoğunluk nereden başlıyor biliyor musunuz? Merinos'tan sonra, şu an trafiğin en yoğun olduğu yer benim görebildiğim yerlerde burası. Merinos'tan sonra yoğunluk bir başlıyor Sıramaşeler'e kadar, ardından Paşa Çiftliği. Sıramaşeler civarında biraz nefes alıyorsunuz, Paşa Çiftliği tekrar yoğun, Acemler bir daha yoğun, Acemler çıkışına kadar. Hatta Nilüfer metro istasyonuna kadar yoğunluk var. Mudanya yoluna baktığımızda, Mudanya yolunda şu an genel durum iyi. Görebildiğimiz kadarıyla iyi tabii. Göremediğimiz yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyelim ve bir adet Sertab Erener dinleyelim. Sonrasında buradayız.
1: Mahmut Uçakcan.

Sertab Erener, Aslı Olanaştır radyonuzdaydı. Efendim, ehliyet sınavına kaç defa girdiniz? Ehliyeti olanlara soralım. Girersin, nedir? İşte teori dersleri yaparsın. Yazılı sınav olur. Sonra direksiyon sınavı, değil mi? Genelde bu sınav geçilir. Genelde tek seferde geçilir. Yani eğer biraz dikkat edersen. Ki bu arada hala bu şey soruları var mı ya, motor soruları? Bizim zamanımızda işte ilk yardım vardı, trafik bilgisi, bir de motor. Bunun kadar saçma bir şey yok. Motor dersi, tamam, mesela pratik birkaç bir şey öğret. Onu trafik bilgisine yerleştir, oradan öğret. Ne bileyim, mesela işte hararete bakma. Ondan sonra ne bileyim, yağ kontrol etme. Lastiklerin havası falan filan, onları öğret. Arkadaşım, motorun iç kısmından bana ne? Onu biliyor olsam zaten şu an sanayide bir dükkan olurdu. Bırak da onu usta yapsın. Ne yapıyoruz mesela? Allah göstermesin, dünyanın en kötü şeylerinden bir tanesidir. Yolda kaldın. Ya da yolda kalmadın, araç arıza yaptı. Servise götürüyorsun, değil mi yani? Anlasan da servise götürüyorsun, anlamasan da servise. Çünkü yapamazsın onu. Böyle motorda bir arıza olduğu için. Mesela motor derslerinde bu da söylenir işte. Şeyde mesela, hangi aşamada servisi aranmalı? Ya da çekici aranmalı mesela. Ona zaman ayıracağına, gel bizi şey konusunda o kültürü yerleştir. İşte araçta bulunması gereken işte çekicidir falan filan. Bunlara mesela çekici diyormuş. Ne o? İpler mipler. Bunlar konusunda özellikle mesela trafik bilgisi, trafik kuralları. Bizde hala trafik kuralları. Yani o kültür bize yerleşmedi efendim. Trafik kuralı kültürü, onu kabul edemiyoruz biz. Trafikte hep haklıyız. Ne olur sınava girersin, olur gününde değilsindir. Rahatsızlığın vardır, kalabilirsin. Ya da direksiyon sınavına girersin, işte olamaz, heyecan yapabilirsin. Bir şeyler olabilir, geçemeyebilirsin. Hadi ikinciye girdin. Genelde ikincide geçilir. Hadi diyelim olmadı, 3. Efendim 138 kere. Bunu döverler ya. Ehliyet sınavını bakın, tam 138 kere geçemedi. Ehliyet sınavı dediğin mevzuda sorular zaten aynıdır. Çünkü trafik kuralları değişmez. Ondan sonra ilk yardım değişmez. Hani yeni bir şeyler bulduk, ne bileyim, hadi bunu da, değişmez. Motor dediğim gibi gereksiz ama o da değişmez. Arkadaş, 138 kere kalmak nedir ya? Bak, trafik sınavlarında bile şey görüyoruz gerçi. Kopya düzenekleriyle yakalananlar var bir de, biliyorsunuz. Hani o büyük ayıp. Ben çıkamam insan içine, Allah göstermesin. Hani öyle bir şeyde kopya düzeneği kuracağım, yakalayacaklar beni. İşte telsiz melsiz bir şeyler koyuyorlar böyle, kulaktan dinleme falan. Arkadaşlarımın yüzüne bakamam. Bu var ya, ehliyet sınavından kopya çekmiş. Orada da yakalanmış. Polonya'da bir sürücü adayının ehliyet alma azmi görenleri şaşkına çevirdi. Adam 9 yıl boyunca girdiği teorik sınavdan 138 kez başarısız oldu. Bence buna bir ödül vermek lazım önce. Yıllarca pes etmeyen adayın başarısızlık sebebinin arkasındaki akıl almaz gerçek ortaya çıkınca 139. denemesinde nihayet muradına erdi. Tebrikler. Bunu kullanacağı arabayı da bilmez ha. Tam 9 yıl 138 başarısız deneme ve harcanan binlerce avro. Polonya'da ehliyet sınavını bir türlü geçemeyen adamın pes etmeyen mücadelesi ülke gündemine oturdu. Azmetmiş. Sınav merkezinin fark ettiği küçük bir detay adayın kaderini değiştirdi ve 139. sınavda ehliyet hayali gerçek oldu. Tabii yardım etseydiniz sorularda adama. Belli olmuyor yani bu. Bak, talihsiz aday 2017 yılından bu yana bilgisayar tabanlı teorik sınavın kapısını aşındırıyordu. 9 yıla yayılan bu süreçte tam 138 kez sınavdan elenen sürücü adayı sadece sınav ücretleri için yaklaşık 1800 avro harcadı. Merkez müdürü Pavel Gurgul adayın sınavı asla bırakmadığını, işte azim, ve ehliyetin onun için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını gösterdiğini belirtti. Abi 9 yıl alamamışsın zaten. Nasıl bir anlam taşıyabilir ki?
Yıllarca süren başarısızlığın nedeni uzun süre gizemini korudu. Hani şey diyememişler, abi sen de zeka... Ama dur bakalım acaba ne olabilir diye. Ancak sonunda sınav merkezi dikkat çeken bir detayı fark etti. Adayın ders çalışırken kullandığı test programı tüm soruları içermeyen kısıtlı bir demo sürümdü. Şimdi tamam, demo sürüm anladık. Yetkililerin uyarısıyla programın tam sürümüne geçen aday eksiklerini hızla tamamlayarak testlerde yüksek puanlar almaya başladı. Ve 139. sınavında başarıyı yakaladı demiş. Öncelikle tebrik edelim. Tamam, bir tebrik edelim ama arkadaş... Bak dedik ya, çıkan sorular bellidir. Yani sürekli sorular değişmez ki zaten burada da değişmediğini anlıyoruz. Neydi? Test programından bahsediyor. Yani aynı sorular üzerine dönüyorsun. Hadi bir sınavda tamam demo sürümü kullanıyorsun. O sorular denk gelmedi. İkinci sınavda denk gelmedi. Üçte, beşte de mi denk gelmedi ya? Bence gerçi başarıyı yakalamış ama yine de bu arkadaşta bir sıkıntı var. Neydi? Hemen hemen herkes zaten internetten hazırlanıyor buna. Bizim zamanımızda yine şimdiki gibi böyle internet o kadar yaygın değildi ama vardı böyle şeyler. Test siteleri. Oraya giriyorsun. Bütün sorular orada var zaten. Cevaplar da zaten aynı. Ve çok öyle ağam şağam bir şey değil yani ehliyet almak. Önemli olan ehliyetten sonraki hal tavırlar. Yani ilkokul çocuğunu koy, o da ikinci sınavdan sonra geçer gider yani. Ama bu kadar değil. Bak, Polonya yasalarına göre sürücü adaylarının teorik veya pratik ehliyet sınavına girmesinde herhangi bir sayısal sınır bulunmuyor. Bize bulunuyor mu? Adaylar harçlarını ödedikleri sürece istedikleri kadar sınava tekrar girebiliyor. 163 kez biri girmiş efendim bak. Tarnow'daki bu olay büyük ses getirse de ülke rekoru değil. Polonya medyasındaki bilgilere göre Polonya'da demek ki genetik bir sıkıntı var ehliyet sınavlarına karşı. Başka bir kentte bir aday teorik sınavı geçebilmek için 17 yıl boyunca tam 163 kez sınava girmiş efendim. 17 yıl. Evet yani Polonyalıların genetiğinde böyle bir ehliyet sınavlarına karşı bir sıkıntı var. Buradan bunu da anlayabiliriz esasında. Yani, hadi bir kişi olsa tamam eyvallah diyoruz ama mevzu bir kişiyle sıkıntılı değil. Bir kişiyle sınırlı değil. Neyse, hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın, kazasız belasız. Kadir enerji tavan demiş. Oo, günaydın. Salı sabahını paylaşıyoruz efendim. Serin salı sabahındayız. Camdan baktım, Davut dedi Ankara Caddesi trafik sakin şimdilik demiş. Aynur bir defa girdim ehliye sınavına diyor. Muhtemelen kazanmışsınızdır. Dediğim gibi bak, bir defa, hadi iki defa olur, üç defa olur. Zaten galiba şimdi bir üç defa bir üçlü bir combo var galiba. Sonra geçemezsen tekrar sıfırdan başlıyorsun herhalde, öyle bir şey tam bilmiyorum. Ama hadi bak bir iki üç tamam eyvallah, olur ya, gününde değilsindir, heyecan yapmışsındır, bir şeyler olabilir. Ama bu kadar da ne ya? Bunun kullandığı arabaya binebilir misiniz Allah aşkına, bir düşünün. Özür, kolay gelsin Mahmut Bey. Günaydın demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Levent Yüksel, Sultan Süleyman radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Önay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, dünyanın en sıra dışı aile rekoru tescillendi denmiş. Hangi gün doğdunuz efendim? Siz hangi gün doğdunuz? Varsa kardeşleriniz hangi gün doğdular? Sonra devam ediyoruz. Kuzenler. Var mı böyle ezberinde tutan? Gerçi artık ezberimize tutmuyoruz. Hani bu konuda Facebook bize yardımcı oluyor. Günü geldiği zaman hatırlatıyor. İşte şunun doğum günü kutla diye. Ya da işte atıyorum takvime yazıyorsanız alarmı da kuruyorsunuz. Orada hemen uyarı çıkıyor işte şunun doğum günü falan filan diye. Aynı gün doğan var mı efendim ikiz olanlar dışında? Mesela nedir işte abi kardeş, abla kardeş. Var mı efendim aynı gün doğan? Binde bir olabilir. Ya da mesela belki hani annesiyle aynı gün doğan olabilir. Babasıyla aynı gün doğan, o binde bir olabilir. Babayla anne mesela aynı gün doğmuş olabilir. Bu seçilebilir mi bu durum esasında? Hani eş adayında böyle bir kriter tercih edebilirsin işte. Nedir mesela? 23'ü olsun mesela. 23'ünde doğmuş olsun gibi. Efendim, dünyanın en sıra dışı ailesi demiştik. Rekor 118 yıldır bu ailede doğan herkes aynı gün dünyaya geliyor. Oğlum nasıl tutturuyorsunuz lan bunu? Tamam, hadi belli bir şey var, kabul. Belli bir bekleme süresi var doğum için. Ama herkes... aynı günlerde mi? Hani bu aktivitede bulunuyorsunuz. Amerika'da yaşayan bir ailenin 118 yıla yayılan inanılmaz doğum günü tesadüfü dünya tarihine geçti. Ya bence pek tesadüf değil bu. Hadi bir tanesi, iki tanesi eyvallah olur. Ama 118 yıllık bir tesadüf durumu. 5 kuşak, bak 5 kuşak boyunca tüm üyeler aynı gün dünyaya gelmiş efendim. Harlow ailesi. Ve rekorlar kitabına girdiler. Akıl almaz silsilenin şaşırtıcı detaylarına bakalım. Takvimler 14 Eylül'ü gösterdiğinde bu ailede tek bir doğum günü kutlanmıyor efendim. Tam 5 kuşaktır tüm bebeklerin aynı tarihte doğduğu. Bel ailelerinde son doğan bebek eşine rastlanmayan bir tesadüfü resmi dünya rekoruna taşıdı. İşte matematik kurallarını zorlayan o hikaye. Evet, zor yani. Tamam evet, hani dediğimiz gibi bekliyorsun falan filan, eyvallah. Da. Şey mesela hani... O dönem bir belirti yok diyelim. Arkadaşlar seneye artık olmadı, seneye bakacağız. Ya da şey mesela ek kontenjan gibi düşün. Hani erken doğum. Hani tutturamadık. Bir iki ay sonra arkadaşlar bir tövbe Amerika'nın Omaha kentinde yaşayan Bell ve Harlow aileleri istatistik bilimini ve matematiksel ihtimalleri alt üst eden olağanüstü bir olaya imza attı. Oğlum şey olmasın, bunlara mesela bak bir yanlış bir şey olmasın. Eskiden olurmuş. Yıllar öncesinde köyde böyle bir doğum olduğu zaman falan. Hani biri şehre gittiği zaman veya işte muhtar falan bütün hepsini kayda geçiriyor. Hepsinin doğum günü aynı gün. Veya işte nedir... Doğum günü tam bilinmiyorsa 1 Ocak'tır mesela. Böyle 60'lı yıllarda doğanlarda, 50'li yıllarda doğanlarda 1 Ocak yazıyorsa zaten orada bir soru işareti oluyor. Olabiliyor, bunların eskiden böyleydi yani. Ama günümüzde hala da bu şekilde devam ediyorsa... Bak, 2025 yılında dünyaya gelen son bebeğin ardından süreç resmiyet kazandı ve aile adını... Dünya rekorları kitabına altın harflerle yazdırdı. Ya yani muhtemelen böyle bir rekoru kırmak kimsenin aklına gelmemiştir zaten. Hani bundan sonra aileler mesela oturup arkadaş biz de bundan böyle kuşaklar boyu çalışıp herkesi aynı gün doğması yönünde teşvik edeceğiz. 1907'den 2025'e uzanan 14 Eylül mucizesi. Bir dakika, 14 Eylül hangi burç oluyordu? Bir saniye. Çünkü Eylül Başak olması lazım. 14 Eylül hangi burç diye yazdık? Başak burcu. Oo, iyi ki bu aile bana yakın değil. Bak, Başak burçlarını severim tabii, bu ayrı bir şey ama pek anlaşamayız.
Ve hayatın bana en büyük acımasızlığıdır. Yani hayatımın her alanında hep yanı başımda bir başak bitmiştir. Başak, simetri, işte ne bileyim, düzen, tertip, her şey var. Ben kova. Yani başak ne kadar simetrikse ben o kadar asimetrik. Çiledir yani. Düşünsene, bütün sülaleye bak. 5 kuşak, hepsi başak burcu. O evde bir tane dağınıklık bulamazsın. Bir tane böyle perdenin bir tarafı yamuk geç,

dediğimiz zaman onun matematiği az çok belli. Hani o dönemde doğum istiyorsan nedir? Ona göre bir çalışma düzeni. Bu olabiliyor ama kuşaklar boyu bunun bu hale gelmesi bu enteresan. 07.52 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Efendim salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ikinci günündeyiz. Senan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, günaydın sana da, sen de hoş geldin. Ben abim, annem, babam, teyzem, dayım, dedem hariç ben hiç kimseyi tanımıyorum. Kendimi zor hatırlıyorum doğum günümü diyor. Ben mesela seni yine, ben kendi doğumumu hiç hatırlamıyorum doğum günümü. Rahat olmalı insan. Simetri, Ya o onların özelliği canım şimdi. Onlar öyle rahat. Ben böyle rahatım, onlar öyle. Bir şey diyemezsin. Hani o düzen olacak yani. Hatta bir dakika şimdi yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Bir saniye. Mesela sosyal medyada görmüşsünüzdür. Birkaç gün önce çok dolaştı. Özgür Özel mesela yeni parti genel başkanının bir videosu vardı, böyle mikrofonları falan düzeltiyor. Önce mikrofonları mesela simetrik bir şekilde düzeltiyor, sonra renklerine göre ayırıyor. Ondan sonra hatta videonun devamında başka bir şey vardı, orada söylüyordu hani bak ben Başak Burcu'nun özelliği bu, yapacak bir şey yok. Onlarda da mesela böyle olmazsa rahatsız oluyorlar. Hani bu böyle olmadığı bir süreç onlar için işkence gibi oluyor yani. Ben hiç unutmam demiş Senan. Sen bana söyle, ben sana hatırlatırım doğum günü diyor. Belki pasta alıp gelirim demiş. Tabii burada bunu defalarca kere söylemiş olmamıza rağmen hala söyle diyorsan o da ayrı bir şey. Yani not alacak olan insan not alırdı. Pastayı da. Bir Elif Buse Doğan dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

0: Elif Buse Doğan yangın yeri radyonuzdaydı.
1: Geceleri hep yangın yeri.
0: Ay pekala. Bu nedir? Zarda altı atan tek kuruş hesap ödemeyecek. Neresi burası? Nice Limanı'nda. Bak hizmet veren bir restoran.

müşteri çekmek için ezber bozan bir kampanya başlattı. Belirli saatlerde yemek yiyen müşteriler masaya gelen hesap öncesinde tek bir zar atıyor. Ha, tek zar zor. Bakayım, çift zar olsa bir de attığın yer önemli. Tavlaya mı atıyorsun yani? Orada da bak ben sana söyleyeyim. Tavla yüzeyi çok böyle parlak değilse, çok kaygan değilse, hani biraz böyle eskimişse daha rahat olur o. Yani iki zarı aldın, tamam mı? Mesela düşeş atacaksın. Ben sana yöntemi söyleyeyim. Evde denemeyin. Şimdi üst üste koyacaksın zarı, tamam mı? Alttaki zar da altı üste olacak. Yani altıyı göreceksin, gözün görecek altıyı. Üste koyacağın zarda da altı kapalı olacak. Yani iki altı temas edecek birbirine, tamam mı? Sonrasında atarken tavlaya yuvarlayarak atmıyorsun öncelikle. Şöyle bir yukarıdan aşağı doğru gönderiyorsun, tamam mı? Tabii böyle çok da göstere göstere değil. Hafif böyle eğimle. Yani alttaki zar dönmemesi lazım. Üstteki ona baskı yapacak. Alttaki altı olacak. Diğeri işte artık biraz şans. Diğeri de çok hızlı da atmayacaksın. Böyle tıkır tıkır tıkır gidip altıda kalabiliyor. Bu bir ihtimal, ben sana söyleyeyim. Çok yaptık. Yani üniversite yıllarında iyiydik yani. Neyse, bileydik bunları çalışırdık. Tabii burada tek zar var. Zar atarak efendim bunu hesabı ödemekten kurtulabiliyorsun. Belli saat dilimlerinde ama yani her zaman olan bir şey değil bu. Nice'de biraz şansla restoran hesabını tamamen ücretsiz hale getirmek mümkün. Zarın sonucu gecenin sonunda ödenecek tutarı belirliyor. Nice'in liman bölgesinde efendim bir restoran müşterilerin ilgisini çekmek için sıra dışı bir kampanya başlattı. Belirli saatlerde restoranda yemek yiyen müşteriler yemeklerinin sonunda tek bir zar atarak tüm hesaplarını sildirme şansı yakalıyor. Peki altıyı tutturamazsa ne oluyor? Bütün hesaplar arkadaşa. Evet yani o da var. Değil, zar altı gelirse hesabın tamamını restoran karşılıyor. Bir Fransız haber sitesinin haberine göre kampanyaya katılmak için tek gereken hesabı ödemeden önce bir zar atmak. Hani bir özel mözel bir şey yok yani. Altı gelmesi halinde müşteri hiçbir ücret ödemeden restorandan ayrılıyor. Restoranın zar oyunu her gün iki farklı zaman diliminde geçerli. Müşteriler sabah 10-12 ve akşam 17-19 saatleri arasında bu fırsattan yararlanabiliyor. Her masaya ödeme öncesinde yalnızca bir kez zar atma hakkı veriyor. Herkese bak. Eğer o saat diliminde oradaysan, sabah 10-12 ya da akşam 17-19 arası oradaysan kalkacaksın, hesabı ödeyeceksin. Hemen diyorlar ki buyur abi zar. Ondan sonra atıyorsun, eğer o zarda 6 gelirse iyisin. Gelmezse yapacak bir şey yok. Zaten hani hesabı ödeyeceksin. Hani ödeyeceksin yani hesabı yani. Böyle enteresan bir durum. Kampanyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri restoranın kazanabilecek hesap için herhangi bir üst sınır koymaması. Bak üst sınır yok. İstediğin kadar ye iç. Tamam mı? Altı atarsan hepsi bedava. Hani mesela işte hesabınızın atıyorum nedir işte 2000 lirasına kadar olan bölüm değil. Hayır, tamamıyla yani. İyiymiş. En azından kaybedeceğim bir şey yok. Riski yok yani. Şu olabilir. Şey deseler abi, eğer altı tutturamazsan yan masayı da sana kilitliyoruz diye. Hani o olsa başka olurdu bak o. İnsan biraz üzülürdü oradan. Zar atma anı da restoranın genel atmosferinin bir parçasına dönüşmüş durumda. Christian, zar atma olayı tüm salonu güldürüyor, kaybedenler bile demiş. Ve eğer biri altı atarsa inanın bana herkes duyuyor diyerek kampanyanın yarattığı heyecanı anlattı. Duyar tabii canım yani. Duyması kadar basit bir şey yok zaten. Bunlar da sosyal medyadan falan paylaşıyor. Bak reklama bak sen reklama. Zarını al gel. Yok tabii zarını al gel olmaz. Zar onlardan olacak. Öbür türlü bir dünya hile dolaşır orada. Oho. Fikir Londra'daki restoranlardan gelmiş. Bak daha önce de başka yerde yapılmış bu. Peki iyi vallahi ne güzel.
Güzel bir promosyon. Eğer 6 atarsan iyisin. Atamazsan yapacak bir şey yok. Hesabı ödüyorsun. 08.02 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Şöyle bir hemen yollara bakalım. Saat sonuna gelmişken, yeni saate merhaba diyorken hatta trafik durumu ne alemde. Bir Görükle'den başlayalım bakmaya. Evet. Göçmen konutlarının oradan trafik yoğunluğu başlıyor sevgili dinleyenler. Görükle çıkışına kadar, Görükle kavşağı çıkışına kadar öyle söyleyeyim. Sonrasında yoğun akıcı duruma dönüyor. Nereye kadar böyle gidiyorsunuz? Durum gayet iyi oluyor. Küçük sanayi falan geçiyorsunuz. Ataevler metroyu geçiyorsunuz. Geçtikten sonra bir trafik yoğunluğu başlıyor. Bir trafik yoğunluğu başlıyor. Öyle böyle değil. Nereye kadar gidiyorsunuz böyle? Nilüfer metroya kadar. Hatta Nilüfer metroyu da geçiyorsunuz. Acemler. Acemleri geçiyorsunuz. Paşa çiftliği. Efendim oradan gel sıra meşeler. Sıra meşelerden sonra trafik normale dönmeye başlıyor. İzmir yolundan şehir merkezine gidecek olanlar. Durum böyle. Devamında Ankara istikametine baktığımız zaman iyi. Ankara yolunda pek sıkıntılı bir süreç yok. Karşı istikamete baktığımız zaman yine Ankara yolunda araba yatağı civarının yoğun olduğunu söyleyebiliriz şehir merkezi istikametinde. Devamında devam edelim. Kent meydanı falan geçiyorsunuz. Kültür Parkı geçiyorsunuz. Kültür Park metroyu ve burada da yoğunluk başlıyor. İzmir istikametinde Acemler'e kadar trafik yoğun, Acemler'de yoğun, devamında da Nilüfer metroya kadar trafik bir hayli yoğun sevgili dinleyenler şu dakikalarda. Sonrasında biraz nefes alıyorsunuz, FSM metrodan sonra tekrar yoğunluk başlıyor, küçük Ataevler metro çıkışına kadar, hatta küçük sanayiye kadar yoğunluk kendi etkisini gösteriyor diyebiliriz. Mudanya yoluna bakalım hemen, oradaki manzara nasıl? Mudanya yolunda İhsaniye metroya gelmeden önce trafik yoğunluğu başlıyor. Birdenbire koyu kırmızı içinde buluyorsunuz kendinizi. Ve sonrasında artık manzarayı zaten biliyorsunuz. Acemler falan yoğun. Onun dışında Ata Bulvarı civarı yine şehir merkezi istikametinde yoğun. Organize sanayiden sonra Ata Bulvarı'na geldiğinizde o bölümde biraz zahmetli bir süreç yaşıyorsunuz. Karşı yönde Korupark alışveriş merkezi civarı yoğun. Mudanya istikametine devamında Geçit'e kadar olan bölümde de yine zahmet yaşıyorsunuz. Benim görebildiğim yerlerde durum böyle. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var. Mini minnacık bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo S.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

olay radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve efendim dolandırılmaya devam ediyoruz. Bu konuda hiç affetmiyoruz. Her türlü dolandırıcılığa kapımız açık. Bu defa bakın, iş arayanlara kredi tuzağı denmiş, paraları kendi hesaplarına aktardılar. İş arayana niye kredi? Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına banka hesabı açarak kredi çektikleri belirlenen iki şüpheli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Bir dakika, iş görüşmesine gidiyorsun. Şeydir muhtemelen, hani tamam olumlu geçti, biz sizi işe alacağız, hemen hesap açalım, kimlik bilgilerinizi alalım diyor. Oradan kimlik bilgisini veriyorsun, senin adına hesap açıyor. Oradan belki hesaba da giriş yapıyor. Ha. Oradan kredi... Olur, olur. İşte bu gibi şeyler olmasın diye genelde şirketlerde şu olur. Böyle işe başladığın zaman falan, ya seni bankaya gönderirler, ya bankadan birileri gelir onlar hesap açar. Normalde olması gereken o yani. Bu arkadaşlar hani zahmet olmasın diye. Hani biz sizin yerinize yaparız bunu. Siz nasıl olsa şimdi para yok, kredi de çekmek isterseniz onu da yaparız biz, onu da yaparız. Şirket olarak insan kaynakları birimince Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Gebze ve İzmit'te dolandırıcılık ve bilişim yoluyla hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda ATK ve MSK'nın iş arayan kişileri ilanlar ve görüşme vaatleriyle tuzağa düşürdüğü belirlendi. Ya millet zaten iş arıyor, millete zaten para yok. Arkadaş, hani tamam bir hırsızda vicdan aramak çok doğru bir şey değil belki ama insan yine de arıyor ya. Hani şunu yapacaksan da tövbe estağfurullah, yani yapma da git, parası olana yap bari illaki yapacaksan yani. Şüphelilerin iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına mobil bankacılık hesapları açtırdı. Evet, dediğimiz gibi. Ardından bu hesaplar üzerinden kredi çekerek paraları kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi. Muhtemelen şöyle, sana hesap açtırıyor. Sen uygulamayı indiriyorsun, açıyorsun, hesap da açıyorsun. Oradan aynı şifreyi bilgisayardan da açıyor. Sonra sen çıkıyorsun, gidiyorsun, o bilgisayarda açık. Bu yöntemle 3 kişiyi dolandırdığı belirlenen ATK ve MSK polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemlerin ardından adliyeye sevk eden 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı denmiş. İyi, inşallah kolay kolay çıkamazdır ama işte dikkat. Bir, hani evet dediğimiz gibi yani insanlar iş arıyor. Bir dünya işsiz insan var. Ama ne olursa olsun hani iş görüşmesi yaptığınız kişilere de dikkat etmek gerekiyor. Yani şirketine bakmak gerekiyor vesaire falan, bir sürü şey var bunun. Aman dikkat, adamlar direkt dolandırıyor yani. Bir de başka, mesela iş başvurusu yapıp başka türlü dolandırıcılıklar da vardı geçmişte, onları da okuduk. Yani iş başvurusuna gidiyorsun. Orada senin ya bir sürü saçma sapan şey oluyor. Yani kime nasıl güveneceksin bilemiyorum ama bu gibi şeylerde aklınızda bulunsun. Eğer evet, hesap açımı olacaktır ama bunu ya siz bankaya gidin ki olması gereken odur, ya da bir banka personelinin oraya gelmesi gerekiyor. Bu şekilde olur yani bu. Banka personeli geldiği zaman da hesap açıyor, o da sana bir kredi kitlemeye çalışıyor. Ama en azından o krediyi kabul edersen kendi hesabına yatıyor. Ya da bir kredi kartı ya da ek hesap mesela. Onları falan, hatta şey oluyor zaman zaman, ya işte bu ek hesabı açmak zorundayız. Değilsin yani. Yani sen böyle bir zorunluluğun olabilir belki. Sana yöneticilerin, kardeşim işte şuradan hesap açtığın zaman ek hesap açtırma yolunda yönlendir diyor olabilir ama ben ona onay vermek zorunda değilim. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz ama bunu aşabiliyorsun. Yani istemiyorum dediğin zaman o tekrar klasik banka görüşmeleri, biliyorsunuz zaten. Hani ya zor günlerde yardımcı olur, şöyle olur, bu işiniz yarar falan. Sen ikinci defa hayır dediğinde olmuyor zaten o iş. O yüzden aman dikkat. 8-17 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Aynur, size kolay gelsin, saygılarımla demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Kral sıradaki parçayı servisimdeki Cortex çalışanlarını armağan edelim mi demiş. Oo, 16S1029 edelim. Ey Cortex çalışanları. Uyuyan yok değil mi? Yollar nasıl bu arada? Kolay gelsin hepinize.
Metin abi günaydın. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olasın. Günaydın sana da. Sibel Mahmut Bey, vallahi sabaha geçmeniz iyi oldu. Yollarımız daha eğlenceli geçmeye başladı demiş. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz zaten niyetimiz sabaha geçmekti ama televizyon programıyla bir koordine yapmamız gerekiyor. Dün de konuştuk, önceki gün de konuştuk. En son 8'e kadar çekmiştik, artık 7. Çünkü televizyon programını da biraz erken aldık. O da onda başlıyor. İyi yani. Sabahları ben kanalı kendime parselledim. Sabahtan öğlene kadar benim yani. Nereye gitsen karşına çıkabiliyorum hemen. Bir adet Ece Mumay dinleyelim. Bir yaz yağmuru. Bugün yağmur bekleniyor. Gerçi hava yine parça bulutlu ama bakalım. Saat 10'a ertelenmiş. 9'da bekleniyordu. Hani bu yağmurlar artık yaz yağmuru değil, bildiğin sonbahar yağmuru, üşüten cinsten ama olsun, biz yine yaz yağmuru hevesiyle izleyelim yağmuru. Ardından devam edelim.

0: Çok bilindik bir söz vardır. Ölüm hak, miras helal diye. Hani konuşulması çok hoş şeyler değildir bunlar baktığın zaman. Tabii beklentisi olanlar da var, o ayrı bir şey, onu da biliyoruz. Hani bu da hala yaşıyor bir ölüm. Bunlar da olabiliyor. Zaman zaman aileler arasında gerginlikler olabiliyor. Küsmeler olabiliyor. Kavgalar, maalesef cinayetlere kadar giden kavgalar görebiliyoruz. Görüyoruz da görüyoruz yani. Bunlar var. Keşke olmasa. Bir de miras şanssızlıkları var efendim. Dünyanın muhtemelen en şanssız insanlarından birini duyacaksınız şimdi. Amcasından 56 milyon lira kaldı ama paraya dokunması yasak. Şey diye düşünüyorsunuz değil mi? Hani acaba bir şart mı koştu işte? 56 milyon lirayı yeğenime bırakıyorum ama şu yıla kadar paraya dokunamayacak. Bundan sonra mesela, bundan 30 yıl sonrasında öyle şartlı. İşte banka hesabında işte mevduat veya ne bileyim işte faizdir maizdir, tam 30 yıl sonrasının tarihini atıyor. Bugüne kadar paraya dokunamayacak, ondan sonra parayı dilediği gibi kullanır diye sayıyorsun 30 yıl. Yaş mesela atıyorum 50 o sırada. Hayda, 80 yaşında milyonersin. Tam olarak öyle değil efendim burada. İtalya'da vefat eden amcasının kiralık kasasında 1,5 milyar İtalyan lireti, yani yaklaşık 56 milyon TL bulan adam, yasal değişim süresi 2012'de dolduğu için parayı euroya çeviremedi. Biliyorsun 56 milyonun var. Sen paraya bakıyorsun, para sana bakıyor. Bir şey de yapamıyorsun. Niye bunun davası mavası olmuyor yani, bir sürü para yani. İtalya'da yaşayan efendim Vicenza doğumlu Stefano isimli bir vatandaş. Hayatını kaybeden amcasının bankadaki kiralık kasasında saklanmış 1,5 milyar İtalyan lireti buldu. Güncel döviz kuru karşılığı yaklaşık 1,1 milyon euro, yani 56 milyon lira gibi olan banknotların yasal değişim süresi dolduğu gerekçesiyle avroya dönüştürülemediği bildirildi. Paralar kasada bekliyor. Gıcır gıcırdır onlara, bak söyleyeyim. Efendim, habere göre mirasçı veraset işlemleri sırasında amcasının kiralık kasasında kusursuz durumda muhafaza edilmiş banknot desteleri tespit etti. O anki adamın düşünceleri, bir empati kurun adamla. Veya benzer bir şey yaşıyorsunuz. Hani bir yakınınızdan tabii ki hani ölüm olacak. Hepimiz gideceğiz. Kalıcı değiliz hiçbirimiz ama hani böyle bir haber geliyor. İşte amcanızdan size miras var, işte bankadaki kasaya gitmemiz gerekiyor falan filan diye avukatla gidiyorsunuz. Kasa bir açılıyor. Deste deste para. Ama çevrilemeyen türden para. Orada artık hayır dua mı okursun, beddua mı okursun? Vefat eden amcanın İtalyan Euro bölgesine dahil, İtalya'nın Euro bölgesine dahil olduğu dönemde paraları Euro ile değiştirmediği belirlendi. İşte bak, o günkü adamın rahatlığı bugün nelere sebep oluyor. Bulunan meblağın vadesiz bir hesaba aktarılması talebiyle İtalya Merkez Bankası'na başvuran Stefano'ya, eski ulusal para birimlerinin Euro ile değiştirilmesi için tanınan yasal sürenin 28 Şubat 2012 tarihinde sona erdiği yanıtı verildi. Yok mu zaman makinesi? Banka d'Italia mevzuatına göre liretin euroya çevrilebilmesi için başvuru sahibinin 6 Aralık 2011 ile 28 Şubat 2012 tarihleri arasında resmi bir değişim talebinde bulunduğunu ve zaman aşımını durduran hukuki adımlarla bu hakkını aktif tuttuğunu belgelemesi gerekiyor demiş. Amca öldü. Abi kesin gelmiştir, bak o yapmıştır ama yani siz ilgilenmemişsinizdir. Adam hukuki yollara başvurmuş. Söz konusu tarihlerde kaydedilmiş resmi bir başvuru bulunmadığı için Merkez Bankası talebi reddederken 1,5 milyar liretin mirasçısı olan Stefano'nun hukuki yolları incelemek üzere bir tüketici derneğine başvurduğu öğrenildi denmiş. Vallahi tüketici derneği olur efendime söyleyeyim. Ondan sonra artık avukatlar olur. Bu işi iyi bilen avukat varsa eğer, onlar olur. Ne bileyim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Burada bir insanlık zulmü var diye mesela o olur. Hadi nereye başvurursan yani. Bu nasıl bir şanssızlık ya? Ay ay ay. 08:26 saatler Radyo S'te. Efendim salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesiden sonra haftaya biraz daha böyle alıştığımız bir sabahtayız. O pazartesi sendromunu dağıttık üzerimizden. Artık biraz daha normale döndük. Geçen hafta zaten bir curcuna vardı. Okulların açılması falan filan derken hep beraber bir yoğun tempolu bir hafta yaşadık. Onu da atlattık. Şimdi son yarım saate gireceğiz. Bir adet. Ne çalalım şuradan? Bir Candan Erçetin çalalım. Ardından mini minnacık bir aramız var. Ara sonrasında buradayız. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz efendim. Reklamdan sonra devam edeceğiz.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo

Rabarba radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Can Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım ve bakınız, ülkeler zaman zaman özellikle yaz dönemlerinde turist çekmek için Turizm Bakanlıkları vasıtasıyla bir takım tanıtım filmleri hazırlarlar. Ülkeleri tanıtırlar. İşte bizde bakın böyle sahiller var, işte şöyle işletmeler var, oteller bildiğin gibi değil. Hele deniz var ya abo diye. Bunları görürüz, biz de yapıyoruz çünkü. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Bunu sosyal medyada yayınlarsın, televizyonlarda yayınlarsın falan filan. Turist önemlidir çünkü. Turist eşittir döviz. Biz zaman zaman bu işte biraz abarttığımız için hani arada böyle eldekileri de kaçırmıyor değiliz yani komşulara. Hatta biz yerliyi bile kaçırmaya başladık. O lahmacun fiyatlarını bile aşağı çekebilsek, sıkıntının ana kaynağı o. Bodrum'daki lahmacun fiyatı. Yeme kardeşim, yeme. Yemediğin zaman o fiyatları... Neyse geç, onlar ayrı bir şey de. Dedik ya, evet hani ülkeler böyle promosyonlar yaparlar yani, tanıtımlar yaparlar. Efendim, yapılmış ama çok enteresan. Turist gelsin diye ormana 1 milyon liralık altın sakladılar. Finlandiya'da gidilir. Finlandiya güzel bir ülke yani, böyle mutlu insanların yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Hem gidiyorsun hem de altını buluyorsun, mutlu mutlu dönüyorsun. Turist çekmek için çıtayı akıl almaz bir seviyeye çıkardılar. Güneşin 24 saat batmadığı büyüleyici coğrafyada ziyaretçi sayısını artırmak isteyen Finlandiyalı yetkililer dağ yolunun kenarına tam 1 milyon 122 bin lira değerinde altın gizledi. Tek bir şartı var tabii, hani bu bulursan para senin bak. Yani altın senin. Ama tek bir şart var. Bu şart biraz bozabilir bizi. Herhangi bir ağaca zarar vermemen gerekiyor. Oğlum bizimkiler ormanı kaldırır lan oradan. Bizimkiler derken yani ne olduğunu anlamışsınızdır. Işığın hiç sönmediği masalsı bir coğrafya, eşsiz bir doğa ve patikanın bir köşesinde keşfedilmeyi bekleyen servet değerinde bir hazine. Tabii bu maden değil. Şimdi maden olsa başka olurdu. O yüzden dedik hani biz yüklendik ama... Turizm anlayışında sınırları zorlayan Finlandiya, gezginleri harekete geçirecek akıl almaz bir adım attı. Bölgedeki yaz turizmini canlandırmak isteyen yetkililer ormanın kalbine tam 23 bin dolar değerinde altın külçe gizledi. Ama şimdi peki biz nereden bileceğiz gizlediğinizi? Tamam, siz böyle bir vaatte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ormana işte 1 milyon lira tutan falan neyse bir altın külçe gizledik, bunu bulursanız sizin diye. Ama şimdi ben nereden bileceğim? Yani tamam, gittim ben bulamadım. Gitti diğeri bulamadı, o bulamadı, bu bulamadı. O şey mi diyeceksiniz ya, tüh be bulamadınız. Yani aradınız bulamadınız, yazık oldu falan diye. Ondan sonra hani, güvenemem ki ben. Gerçi adamların pek umurunda olacağını sanmıyorum bunun ama... Güneşin 24 saat batmadığı büyüleyici gece yarısı güneşi döneminde başlatılan bu dev hazine avı kısa sürede dünya genelinde macera tutkunlarının odağı haline gelmiş. Bölgenin turizm kurulu tarafından hayata geçirilen gece yarısı güneşi avı adındaki kampanya gezginleri karlı kış aylarının ötesinde Laponya'nın büyüleyici yaz günleriyle tanıştırmayı hedefliyor. Katılımcıları doğa yürüyüşlerine, dağ bisikleti turlarına ve açık hava rotalarına yönlendiren bu sıra dışı fikir kapsamında gözlerden uzak bir patikanın kenarına gerçek bir külçe altın yerleştirildi. Bak her şey ne kadar güzel romantik başlamıştı. Hani ne diyor işte, doğa yürüyüşü, işte büyüleyici yaz günleri, gece yarısı güneşi falan filan. Her şey güzel, o romantizm bitiyor benim, altın saklıyor. Yetkililer serveti arayan maceracıların rotayı bulabilmesi adına düzenli aralıklarla gizemli ipuçları ve bilmeceler paylaşıyor demiş. Ha işte bak, bunlar olsun. Arama çalışmalarında en çok dikkat edilen unsursa çevreye ve ekosisteme zarar verilmemesi. İşte burada turistleri de ayırmak gerekiyor. Organizatörler toprağı kazmanın, ağaçları tahrip etmenin veya özel mülklere izinsiz girmenin kesinlikle yasak olduğunu vurguluyor. Peki nereye koydunuz siz bunu? Toprağa gömmediniz mi? Direkt kenara mı koydunuz yani ağaç dibine? Servet değerindeki külçe altının doğayı bozacak hiçbir kazı işlemine gerek kalmadan tamamen yürüyüş rotaları üzerindeki doğal alanlarda saklandığı ifade ediliyor. Peki böyle şeyle falan hani ne o direktörle falan
gezsek. Metal detektör değil mi? Herkesin elinde. Güneşin zifiri karanlığa izin vermediği bu özel günlerde hem doğanın tadını çıkarmak hem de tek bir adımla zengin olmak isteyen binlerce insan Laponya patikalarında ipuçlarının peşinden gitmeyi sürdürüyor denmiş. Hala bulamamışlar, vaktiniz var. Yani gidiyorsun hem şey nedir o? Tatili bedavaya getirmiş oluyorsun. Ya 1 milyon 122 bin lira yani. Az para da değil. Bulabilene tabii ki. 8.41 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6. Daha salı sabahını paylaşıyoruz. Metin diyor ki abi 3 metre İskender'e yapan oraya neler yapmaz diyor. Arkadaş o da acayip ya, bak hep söylüyoruz hani bir organizasyon yapıyorsun, günlerce uğraşıyorsun, emek veriyorsun, ne bileyim hani her şey güzel olsun diye bunun tanıtımları yapılıyor, osu yapılıyor, busu yapılıyor, sonra hani sonrasının düşünülmediği bir hareket diyebiliriz buna veya hani tepki toplayabileceği düşünülmeyen bir hareket yapıyorsun. Ne öyle Hindistan gibi ya? Tamam bunu yap, böyle yapma yani. Bunun şovunu yap, o ayrı bir şey. Evet bak dök 3 metre işte neyse artık dök oralara. Ama onu sonra servis et. Bu şekilde yani. Ne diyeceksin abi? Bir doğru, bir yanlış. Hani şey deniyor, bir yanlış 3 doğruyu götürür. Bir yanlış bazen maalesef 40 doğruyu da götürebiliyor. Bir adet Deniz Seki dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

Deniz Seki, Seni Bana Katsam radyonuzdaydı. Efendim hep söylüyoruz, bu yapay zeka nereye gidecek? İnsansı robotlar artık coştular gidiyorlar bunlar. Bizdekiler hala mesela erik dalı peşinde ama... El alemin yaptıkları kung fu dövüşüyor, kung fu şov yapıyor falan filan diye. Ve bu işin sonu iyi değil demiştik efendim. Tarihin ilk insan robot kafes dövüşü yapıldı. Bunu da gördük. Bak bu iş böyle böyle gelişecek yani. Yakında robotlarla savaşacağız. Şu an zaten hani savaşlar da eskisi gibi değil. Hani böyle meydan savaşı, muharebesi falan onlar bitti. Oturdu yani, adam füzeleri gönderiyor. Sen gönderiyorsun. Kimin füzesi, füze sayısı fazlaysa o diğerini yeniyor gibi bir şey yani. Amerika'da insansı robotla internet fenomeni Frankie LaPena arasında tarihin ilk insan robot kafes dövüşü yapıldı. Aman ne güzel, bravo. 1.80 metre boyundaki insansı robot güçlü tekmeleriyle fenomeni ringin zeminine düşürmeyi başardı. Adamda kask mask var mı? Bir dakika dur bakayım, şu video açılacak mı? Oğlum kasksız da bir teneke yığınıyla kavga etmek... Yani bu zaten muhtemelen şeydir, ayarlanmış bir şeydir de programlı bir şey, dikkat çekmesin. Bak robot geliyor. Ha, adamda kask falan var, iyi şey, göğsüne falan da korumalık bir şey var. Çünkü karşısında şey var, çelik var yani. Pozlar mozlar veriliyor, çok eğlenceli. Bak bak, bildiğin zıplıyor falan yani ve çok insansı değil bu robot. İnsansı olsa böyle yapmaz. Vallahi çok sağlam tekme vuruyor. Bu dediğim gibi bir gösteri meselesi, gösteri şey maçı ama vallahi adamı tekmeyle uçuruyor. Bilim kurgu filmlerinin distopik sahneleri San Francisco merkezli bir boks ringinde gerçeğe dönüştü. Amerikan merkezli robotik şirketi REC, insan operatörünün uzaktan yönettiği insansı robotla ünlü internet fenomeni Frankie LaPena arasında tarihin ilk insan robot kafes dövüşünü düzenledi. Karşılaşmadan paylaşılan ilk görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bak böyle böyle başlıyor bu işler. Oyunla başlıyor. Ondan sonra bir süre sonra göreceğiz ki bu işler gerçeğe dönüşüvermiş. Biz bunların yıllar önce filmlerini izledik. Bak sonra bu savaşlar falan çok çetin savaşlar olacak. Onu da söyleyeyim. Geliştirilen sanal gerçeklik tabanlı dövüş platformunu tanıtmak amacıyla ringe çıkarılan 1.80 metre boyundaki mekanik dövüşçü iri kıyımda yapmışlar. Profesyonel bir boksör gibi ısınma hareketleri yaparak maça başladı. Bir insan pilotun anlık hareket aktarımıyla yönlendirdiği robot düdüğün çalmasıyla birlikte agresif bir hücum başlattı. Frankie LaPena bazı isabetli yumruklar bulsa da robotun savurduğu sert tekmeler ünlü fenomeni kafesin zeminine düşürdü. Şirket yetkilileri sosyal medya üzerinden yaptıkları resmi açıklamada şu ifadelere yer vermiş. Tarihin ilk insan Terminator robot dövüşü ile tarihe geçtik. Frankie LaPena elinden gelen her şeyi ortaya koydu demiş. Bu arada insan kazanmış efendim. Filmlerde de genelde zaten bu işin sonunda insanlar kazanıyor ama olsun. Ne gerek var? Böyle böyle bizi illa bu robotlarla savaştıracaklar. Sıkıntı büyük söyleyeyim. 8.48 saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Senan diyor ki bak, canı yanınca bağırıyorum ki diyor robot. Yani canının yanını pek düşünmüyorum ama ben daha çok rakibi olan insanın tepkilerini merak ediyorum. Yani o bağırdı mı acaba? Yani bir iki tekmesi var, adamı uçurmuş. Şimdiki nesil zaten oyunlara geliştirdiler kendilerini. Normal karşılıyorum demiş Aynur ama bu oyun değil. Bu bildiğin dövüş. Yani oyun tamam, eyvallah, oyun var. Kavga gürültü tamam. Fakat buradaki sıkıntı biraz... Yani bu bildiğin birebir kapışıyorlar yani. Vay arkadaş, vay, nerelere gidiyoruz. Bir madrigal dinleyelim. Yavaş yavaş toparlayalım programı. Son 11 dakika içindeyiz artık. Gerçekte zorlanmazlar diyor. Hayırlısı.

Nick Minaj denize doğru radyonuzdaydı. 8.55 oldu saatler. Gitme vakti geldi. Ama maalesef kötü bir haberle programı kapatacağız efendim. Son dakika olarak ekranlara düştü ne yazık ki. Manisa'da bir okulda silahlı saldırı, yaralı öğrenciler var. İnşallah bu şekilde biter. Manisa Turgutlu'da Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 4 öğrenci yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aileler de okulun önünde. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Hatta okullar açılmadan önce temennilerimiz vardı, hep konuşuyorduk. Hani sadece eğitim, öğretim konuşacağımız bir dönem olsun diye. Bakalım detaylar geldikçe yine haber merkezleri takip etmeye devam edecek. Şu an için 4 öğrenci yaralandı bilgisi var efendim. Bir öğrenci okula pompalı tüfekle gidiyor ve arkadaşlarına ateş açtığı öğreniliyor. İlk belirlemelere göre olayda 4 öğrenci yaralandı. Okuldan gelen silah seslerinin ardından çok sayıda öğrencinin ailesi okul etrafında toplandı demiş. İnşallah daha ötesi olmaz diyelim. Efendim yarın sabah saat 7'de yine görüşeceğiz. Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Reklam.

0: reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Bu hilal sensiz olmaz.
3: Reklam.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

çocuklarımla seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

95.6 Radyo Esen, güne bakandan ve unutulmayanlardan herkese merhaba. Günlerden salı öğleni biraz geçmişken yine tam bir saat boyunca biraz 70'lere 80'lere, ardından da 90'lara, hatta 2000'li yıllara götüreceğim sizleri bir saat boyunca. Güne Bakan'ın ikinci saatinde de yeni şarkılar çalıp tabii ki gündeme şöyle bir göz atacağız. Tiyatro, sinema, konser, etkinlikler, acaba Bursa'da nerede ne var? Bu akşam, yarın akşam, bugün, yarın hepsini öğrenebileceksiniz Güne Bakan dahilinde. Ajda Pekkan'la açtık Baksana Talihe ve şimdi Selçuk Ural, şarkısı Aşkın Mapushane.

Selçuk Alagöz, Malabadi Köprüsü, hemen ardından da Rana Alagöz. O dönemler ard arda albümlerde, 45'liklerde beraber de şarkı söylemişlikleri vardır. Böyle tek başlarına da yine şarkılar çıkarıp sunmuşlar. İşte onlardan bir tanesi Rana Alagöz yorumuyla Dibi Dibi.

0: 70'ler ve 80'lerle unutulmayanlar devam ediyor. Radyonuzda, Radyo Esti Güne Bakan'da. Nil Burak buradaydı, Ben Anlamam şarkısıyla. Ömür Göksel var sırada. Seni tanır gibiyim diyor şimdi.
1: Sanki seni bir yerden tanır gibiyim. Hiç yabancı değilsin, anlat bileyim. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim

Belki kalbinde hala bana yer vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım, benim gibi sen de sev.

Ben yine WhatsApp hattımızı vermedim, iletmedim ama bilenler biliyor, isteyenler yazıyorlar, mesajlarını gönderiyorlar. Erkan Bey'in isteğiyle Coşkun Demir'le devam edeceğiz. Şarkısı Hele Hele.

Bu bölümün son şarkısını sevgili Cahit abimiz için çalacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek. Git ona git. Miray'a, Ezgi'ye, bir de adını çok duyduğum sevgili Mahmut'a demiş. Söyle, dinliyorlardır inşallah, umarım. Ben de kendisine armağan edeyim. Sevgili Cahit abim hep dinler. Ara ara dinlemediğinde vardır bir şeyler. Bu bölümün son şarkısını ise Semiramis Pekkan seslendirecek. Bu arada Nilüfer selam söyle dedikten sonra Dert Ortağım'la reklamlara bağlanacağız. Reklamlardan sonra ise 90'lardayız.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Semih'in isteğiyle Doğuş ve Uyan'la başladık. İkinci yarım saate ve 90'lara. 70'ler 80'ler geride kaldı. Şimdi 90'lardayız. Doğuş Uyan'la selamladık 90'ları ve 92 yılından bir Emel Müftüoğlu klasiği. Erdal'la yollarını ayırdıktan sonra çıkardı albümden Faka Bastın ve Emel.

Özellikle 80'lerin sonlarında ikinci yarısında dans grubuyla gazinolarda şovlar yapmıştı sevgili Hakan Peker. Ve bu albümle de müziğe adım attı. İşte o ilk albümün açılış şarkısıydı. 89 yılından bir efsane. Dansçılığından müziğe geçiş çalışmasıyla geldi radyolara. Şimdi 95 yılındayız. Bir Fatih Erkoç şarkısıyla devam ediyoruz unutulmayanlara. Sana deliyim.

Young Jimmy kabanesiyle 91 yılından ilk albümünden Aysel Gürel'in sözleri Gona Mafya'nın düzenlemesiyle geldi radyolara. Young Jimmy'nin albümlerinin yanı sıra dansı ve tabii ki vokalleriyle de çok konuşulduğu bir dönem olmuştu. Ve o dönemde de önce Birkaç iyi Adam, ardından Çatır Kızlar albümler yapmış ve o albümlerden de çok güzel şarkılar çıkmıştı. Arda arda çalacağım. Önce Birkaç iyi Adam gelecek. Kendi isimlerini taşıdıkları şarkıyla. Son günlerde Bomba isimli yeni bir şarkı çıkardılar bu arada. Onu da söyleyeyim şarkıyı sunarken. Ardından da Çatır Kızlar'la Yaşanacaksa Yaşanacak diyeceğiz. Ve unutulmayanları bugünlük bitireceğiz. Kısa bir reklam arası sonrası günümüzdeyiz. Yenilerle devam ediyoruz. Güne bakada.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam.

Ersan Üner. Yeniden gündeme geldi bu şarkı, Yürüdüm. Çünkü canlı performansla beraber, Berkay'la beraber seslendirmişler bu şarkıyı. Çok da güzel ve keyifli olmuş. Öyle olunca ben de bugün ikinci saatte ilk şarkı olarak seçtim ve çaldım sizlere. Sırada çalacağım şarkı ise müsaadenle. Biri Sezen Aksu şarkısı. Sezen Aksu da kendi albümünde yeniden yorumladı. Bir de benden dinleyin dedi. Ama ben ilk seslendiren Gülben Ergen yorumuyla çalacağım şimdi sizlere. Müsaadenle Radyo S'te. 95.6'da radyomuzda.

Ata Demirer'in yeni komedi filmi Pervanelerin vizyon tarihi belli olmuş. Hakan Algül'ün yöneteceği film BKM yapımcılığında 8 Ocak 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Ata Demirer yine kendisi yazıyor. Oyuncu kadrosunda ise Ata Demirer'in haricinde Algı Eke, Furkan Andıç, Şifanur Gül ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimler var. Pervanelerin yönetmeni Hakan Algül ve Ata Demirer'le çalıştığı 8. yapım. İkilinin 2010 yılında Eyvah Eyvah ile başlayan sinema birlikteliği, Eyvah Eyvah 2, Berlin Kaplanı, Eyvah Eyvah 3, Niyazi Gül 4 Nala, Olağanlar Oldu ve Bursa Bülbülü ile devam etti. Ve bu yeni filmin öncesinde de Bir İhtimal Daha Var adlı dizide birlikte çalıştılar. Ve toplamdaki tüm filmleri 14.647.050 seyirciyi sinemalara çekti. Ata Demirer ve Hakan Algül işbirliğiyle. Yeni filmleri Pervaneler, Ata Demirer yazdı, oynuyor, Hakan Algül yönetiyor. Filmse 8 Ocak 2027 tarihinde sinema severlerle sinemada buluşuyor.

Ata Demirer'in hangi filmi olursa olsun hepsini keyifle izlemişizdir. Hem televizyonda hem de beyaz perdede. Bu yenisini de merakla bekleyenlerden biriyim ben de. Özellikle ilettim sizlere haberini. Geçtiğimiz günlerde okuma provası yapmışlardı. Artık bu ay sonuna doğru da çekimleri başlanacakmış filmin. Gülden Mutlu mendiliyle bizlerle birlikteydi ve şöyle bir göz atacağız neye? Box Office Türkiye'ye. Acaba Türkiye sinemalarında 3 gün, cuma, cumartesi, pazar hangi filmler en fazla izlenenler arasında yer aldı? Onları aktaracak Tuncay az sonra. Şimdi İlyas Yalçıntaş.

7 haftalık bir periyodun sonrasında Box Office Türkiye'nin zirvesinde yeni bir film var. Ünlü korku oyunu serisinden uyarlanan Resident Evil, açılış hafta sonunda 57.528 seyirci tarafından izlenerek Spider-Man'in 7 haftalık liderlik serisini bitirdi ve gişenin yeni lideri oldu bu hafta. Hızlı ve Öfkeli 8'i geçerek tüm zamanların en çok seyirciye ulaşan 5. yabancı filmi olan Örümcek Adam Yepyeni Bir Günse 23.077 seyirciyle gösterimdeki 8. hafta sonunu 2. sırada tamamlarken, ülkemizdeki beklentilerin üzerindeki gişe performansını belli ölçüde korumayı başaran Fall 2 Ölümcül Tırmanışsa 18.451 seyirciyle haftayı 3. basamakta geride bırakan bir diğer yapım oldu. Resident Evil, Yepyeni Bir Gün, Örümcek Adam, Fall 2 Ölümcül Tırmanış. İlk üçte yer alan yapımlar. Devamı gelecek reklamlardan sonra, ama önce Kalben, Emre Gören'in remixiyle Çek diyecek şarkıda.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Bir istek şarkısıydı Mert Demir'den. Ateşe düştüm istek sahibine gittikten sonra. Devam ediyoruz Türkiye Box Office listemize. Christopher Nolan'ın ülkemizde en çok izlenen filmi olan Odyssey, 15.167 seyirciyle 4. sırada kendine yer bulmuş bu hafta. Bu arada Odyssey toplamda 1.839.370 kişi tarafından izlenmiş. Toplam 10 haftada. 5 numara Konuşan Hayvanlar. 6 numara Sınırsız, ki bu hafta gösterime girdi, aksiyon macera filmi. 7 numarada yine bir animasyon film var, Ayı Kardeşler Macera Ekibi. O da ilk haftasında. 8'de 5 haftadır gösterimde olan bir korku gerilim filmi var, Ruhlar Bölgesi Aramızdalar. 172.336 kişi tarafından izlenmiş salonlarda. 9'da yine bu hafta gösterime giren yerli yapım Melodi ve Neşeli Notalar adlı animasyon. 10 numarada ise 5. haftasında gösterimine devam eden ve toplamda 52.413 kişiyi salonlara çeken Davet adlı yapım var. Yine bu hafta Türkiye Box Office'te ilk 10'da.

ikonu saydıktan sonra diğerlerine de şöyle bakalım. Kehanet Cuma günü vizyona girdi ilk haftasında. Listeye 12 numaradan giriş yapabilmiş. Toplamda 1063 kişi izlemiş salonlarda. Kumar yine ilk hafta sonunda 1069 kişi tarafından görülmüş 14 numarada. Tavuksa sadece toplam 30 salonda gösterime girmiş ve 419 kişi tarafından izlenmiş. Okey Madam 2 ise yine ilk haftasında hafta sonunda 324 kişiyi salonlara çekebilmiş. Tek başına adlı yerli yapımsa sadece 301 kişi tarafından izlenerek listeye 23. sıradan giriş yapabilmiş bu hafta. Biliyorsunuz bu hafta kampanya var. Tüm sinemalarda biletler bu hafta sonu sadece 90 lira olacak. İstediğiniz filmi, istediğiniz seansta, istediğiniz salonda ve sinemada sadece 90 liraya aldığınız biletlerle izleyebileceksiniz bu hafta sonu. Cumartesi ve pazar. Bugün günlerden salı, şöyle hafta sonuna doğru yeniden hatırlatırız. Görmek istediğiniz filmler varsa salonlarda, okullar açıldı, harçlığımızı hani kenara koysak gitsek dediğiniz, biriktirsek dediniz ki sinema bilet fiyatları da bir hayli fazla olduğu için bir kampanya yapıyorlar. Bu kampanyada bu hafta cuma, cumartesi, pazar geçerli. Bilet fiyatları bu hafta sonu sadece 90 lira. Bilginiz olsun. Gitmek istediğiniz ama göremediğiniz filmler varsa fırsat bu fırsat bu hafta sonu gidip izleyebilirsiniz. Berkay Kırgınım Ona dedikten sonra Barış Kömürcüoğlu var sırada. Şarkısı Sebepsiz Fırtına.

Oyunun adı Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin. Üç kadın, bir şehir ve kendini bulmaya çalışan hayatlar. Aşkı, yalnızlığı, beklentileri ve hayata tutunma çabasını İstanbul'un kalabalığında anlatıyorlar. Kimi zaman gülecek, kimi zaman tek bir cümlede kendinizi bulacaksınız diyorlar. Bazen geçmişinizle, çocukluğunuzla ya da içinizde susturduğunuz kadınla yüzleşeceksiniz. Çünkü en büyük mücadele başkasının hayatında bir yer bulmak değil, kendi hayatınızda kendinize yer açabilmek. İstanbul güzel ama bazı kadınlar ondan daha güzel. Oyunda Aslı İşini Bilir, Bilge Filizoğlu ve Eda Çelik oynuyor. Bu oyun 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkurt Özel Ödülü, 2017 Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nde Yılın Yerli Oyun Yazarı Ödülleri'nin sahibi.

Oyunun yazarı Murat Mahmut Yazıcıoğlu, yönetmeni Eray Soykan. Oyun bu akşam saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor.

Sibel Alay şarkısı bende hüküm sür. İrem Derici tarafından coverlanmış ve sunulmuştu bizlere. Son iki şarkım yine iki cover şarkı. Önce Gökcan Sandıman, Kır Zincirlerini bir Tarkan şarkısıyla. Ardından da kendi şarkısının disco yeni versiyonuyla Işın Karaca. Tutunamadım diyecek radyonuzda. Yarın haftanın tam ortasında önce unutulmayanlar, daha sonra da yeni şarkılarla yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Sevgiyle kalın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Yoksa Radyo S.
1: Bugün bambaşka bir gün olacak dedim kendime. Her şeye yeniden başlamanın anı. Aynaya baktım, gülümsedim. Topladım dağınık eşyalarımı. Hatta kendim boyadım yazlık papuçlarımı. Selam verdim sevmediklerime bile bugün. Annemi aradım, şaşırdı kadın. Adını anmadım, seni tanıyan dostlarıma bugün hiç uğramadım.

0: körkütük. Üzgünüm körkütük.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

olsun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi,

gözyaşlarım hep sana olacak sarılışlarım. Her şey, her şey senin için. Dualarım, hayallerim, arzularım, gözyaşlarım hep sana olacak sarılışlarım. Boş ver, boş ver, ne derlerse desinler. Saklama sen de bunu, söyle bilsinler. İsterse bizi

0: Unutamadım, unutamadım. Ne olur anlatayım.
1: Bursa Radio F.